Takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takitatum, takit